Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112 Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

Günaydın, iyi sabahlar herkese. 20'si oldu ayın, 20 Ağustos 2026. Perşembe günündeyiz. Yavaş yavaş bu ayı da tamamlamak ve nihayet okulların açılmasına, geri sayıma başlamak üzereyiz. Başladık bile bence. Bir de sonbahara geri sayıma başlayabilsek daha rahat edeceğim. Çünkü bugünden itibaren özellikle İstanbul'da 35 dereceler bekleniyor. Dün gece inanılmaz bir nem vardı ki bunu da söylemişti uzmanlar, meteoroloji biliyorsunuz. Ayrıntılarıyla yayından söz edeceğim. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. Her sabah olduğu gibi bugün de saat 9'a kadar Türkiye'den, dünyadan, müzikten, sanattan, spordan, filenin sultanlarından pek çok notla eşlik edeceğim Kral Pop şarkılarına. Bu arada bir hatırlatma, canlı yayınlarımızı sadece radyonuzdan değil Kral uygulamasından da dinleyebiliyorsunuz. Hadi başlayalım Perşembe gününe.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Opel Corsa ile her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya.

0: Migros yemek.
1: Migros uygulamasında.
2: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Oh.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

Uyuyabildiniz mi dün gece? Akom uyarmıştı biliyorsunuz. Sabaha karşı 3 ila 6 arasında nem oranı aniden özellikle İstanbul'da %90'ın üzerine çıkacak demişti. Ben gerçekten nefes alamadım bir ara. Yani bu bilgiyi bilmeseydim de nefes alamaz mıydım ya da uyanır mıydım bilmiyorum. Ama bu bilgiyle ben zaten kafa saatimi 3'e kurmuşum. Gözümü bir açtım saat 3 ve inanılmaz nemli, gerçekten nefes alamıyorum. Hem Afrika hem de Basra kökenli sıcak hava dalgasının etkisi altındayız. Tüm Türkiye için geçerli bu ve önümüzdeki 10 gün boyunca da bunaltıcı bir hava hakim olacak. Ege bölgesi için yüksek sıcaklık uyarısı verildi. 45 derecelerden söz ediliyor hatta. İstanbul'da da sıcakların önümüzdeki hafta salıya kadar 34 derecelere çıkması ve geçmesi bekleniyor. Seversiniz yazı, tadını çıkarın bu sıcakların. Ben kenarda sonbaharı bekliyorum. Ve Elif Buse Doğan'la devam edelim. Yangın yeri şimdi Kral Pop'ta.

Gözler yine filenin sultanlarında. 2026 Sev Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası başlıyor ve Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç'le birlikte turnuvaya ev sahipliği yapacak. Son Avrupa şampiyonu Türkiye grup maçlarının tamamını İstanbul'da oynayacak. Biz de maçları alıştığımız saatlerde izleyeceğiz. Filenin sultanları A grubunda Letonya, Polonya, Almanya, Slovenya ve Macaristan'la mücadele edecek. Turnuvanın İstanbul'daki grup aşaması 21'inde başlıyor, 28 Ağustos tarihine kadar. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanıyor ve yarından itibaren İstanbul'da yalnızca bir Avrupa şampiyonası başlamıyor. Avrupa'nın en güçlü kadın voleybol takımları şehrimize, İstanbul'a geliyor. Filenin sultanlarının hedefi 2023'te kazandığı Avrupa şampiyonluğunu korumak elbette. Şimdiden başarılar diliyoruz A milli kadın voleybol takımımıza.

Kretinyum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yeri

0: TR'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Karnın zil çaldığında
2: yüksek proteinli bir şey ye. Zardelen tonlu aç ye.
3: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin.

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya

0: Şansıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

Grammy ödüllerinde Türk rüzgarı esti, esmeye de devam edecek gibi görünüyor. Müzik dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Grammy ödül töreninin jüri kadrosunda ilk kez Türkiye'den müzik profesyonelleri yer alıyor biliyorsunuz. Edis, Toygar Işıklı, Mert Demir, Büşra Kayıkçı, Grammy ödüllerini düzenleyen Recording Akademi'ye oy veren üye bünyesine dahil olmuştu. Bir paylaşımda son olarak Ozan Doğulu'dan geldi. Doğulu, global bir topluluğun parçası olmak benim için büyük bir onur ifadelerini kullandı ve müzik dünyasının bir başka organizasyonundan da bir haber var. 2026 MTV adayları açıklandı. Madonna 11 adaylıkla listenin başında. Taylor Swift 9 adaylıkta kaldı ikinci sırada. Madonna'nın adaylıkları arasında Video of the Year ve Artist of the Year de bulunuyor. Ve tören 27 Eylül'de az da bir zaman kaldı. Bakalım Taylor Swift ile Madonna'nın zirve yarışı nasıl sonuçlanacak?

0: Pop Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 20 Ağustos Perşembe, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Amerikan Başkanı Trump, İran'a yönelik ekonomik savaşın düğmesine bastı. Bu eşi benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon olacak ifadelerini kullandı. Trump, İran'a para akışı sağlayan ülkeleri de tehdit etti. Söz konusu ülkelerin muazzam ekonomik sonuçlarla karşılaşacağını savundu. Alihan Kuris suç örgütüne yönelik soruşturma genişliyor. 10 yıl önce şüpheli bir şekilde ölen Kuris'in dayısı eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizoğlu'nun İstanbul'daki mezarı açıldı. Alınan örnekler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Adana'da kuytulcular olarak bilinen Furkan Vakfı'na yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında vakfın kurucusu Alparslan Kuytul ve eşinin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. 5 şirkete kayyum atandı. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e bıçakla saldıran eski CHP Oğuz Eri İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş ve oğlu tutuklandı. Saldırgan kendini savunmak için Meriç'i bıçakladığını söyledi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün başlayan orman yangını sürüyor. Alevlere çok sayıda ekiple müdahale ediliyor. Bursa'nın Mudanya ilçesindeki yangın ise kontrol altında. Orta Afrika Cumhuriyeti'nde altın madeninde göçük meydana geldi. 107 işçi hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Teknofest Mavi Vatan bugün başlıyor. 4 gün sürecek teknoloji şöleni Gölcük Tersanesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Ülke yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Bugün İstanbul ve Ankara az bulutlu 31, İzmir güneşli 36, Bursa güneşli 35, Antalya az bulutlu 37 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi öncesi son tura çıkıyor. Siyah beyazlılar playoff turu ilk maçında Kaunas Algiris'i konuk edecek. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi vizesi için avantaj peşinde. Bordo Mavililer playoff turu ilk maçında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u konuk edecek. Maçın başlama saati 20. İstanbul Filenin Sultanları'nın üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğu için hazır. A milli voleybol takımı Avrupa Şampiyonası A grubundaki ilk maçında yarın saat 19'da Letonya ile karşılaşacak. Harry Kane geçen sezon attığı 36 golle Avrupa'da altın ayakkabının sahibi oldu. İngiliz futbolcu kariyerinde ikinci kez bu ödülü kazanmayı başardı. Şansa kalmaz
1: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Marmara'da hava açık, Poyraz biraz sert esiyor. Ege'de karayel sert esse de daha bunaltıcı günler başlıyor. Akdeniz'de hava çok nemli, hissedilen sıcaklık 41-42 derecelerde. Sıcak çarpması riski yüksek, tedbirli olunmasında fayda var. Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Orta Karadeniz'in kıyı illeri ve Amasya çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Anadolu Otoyolu Kandıra Kavşağı Doğu İzmit Kavşağı'nda Ali Kahya mevkiinde alt geçit menfez çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu üzerindeki trafik Ankara ve İstanbul istikametinde çift yönde servis yollarından sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Konya yolu 5. kilometresinde her iki istikamette sol şeritlerle döner kavşak trafiğe kapalı, trafik diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Platformlardaki yapımlara bakalım. Bugün bir türlü sinemada izlemeye gidemediğim bir film erişimi açılıyor. Aslında ben bunu erişimde diye biliyordum ama az önce öyle bir haber okudum. Bugün izleyiciyle buluşacak diye. Ryan Gosling'in başrolünde yer aldığı Project Hail Mary'den söz ediyorum. Sinemanın en merak edilen bilim kurgu yapımlarından biriydi bu yıl biliyorsunuz. Ve hikayenin merkezinde sadece uzay değil insanlığın geleceğini kurtarmaya çalışan bir bilim insanı, bir öğretmen var. Gosling'in canlandırdığı Ryland Grace hafızasını kaybettiği halde bir uzay gemisinde gözlemleniyor. Açıyor ve kısa bir süre içinde dünyanın geleceğinin onun vereceği kararlara bağlı olduğunu keşfediyor. Harika bir hikaye bence. Ryan Gosling'e ayrıca çok hayranım. Outer Banks de bugün 5. ve final sezonuyla geri dönüyor. Bu doğru bilgi. Gençlik, macera ve gizem türlerini bir araya getiren popüler dizide yeni sezonda ekip geçmişin hesabını kapatmaya odaklanıyor. 2019'da başladı bu yapım biliyorsunuz. 5. sezonla da macerayı noktalıyor. Bense Seni Bulacağım, I Will Find You dizisini izleyememiştim. Çok konuşuldu biliyorum. Şimdi ona da dandım. Akşam olsa da izlesem diye bekliyorum. Ben aydınlıkta dizi izleyemiyorum. Zaten öyle bir vaktim de olmuyor doğruysa.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Bu hikayede senaryo yok, dublör yok, tekrar çekim şansı hiç yok. Başrolde şimdi spor var. Euroleague, VNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteğine taksit yapın. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bir araba dolu sevdiyeden birini kazanmak ister misiniz? Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'e satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
4: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.

Futbolda bu akşam iki Türk takımı için Avrupa mesaisi var. Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi Playoff Turu ilk maçlarına çıkıyor. Beşiktaş saat 20'de Tüpraş Stadında Litvanya temsilcisi Žalgiris'i ağırlayacak. Aynı saatte Trabzonspor Macaristan'ın Ferencváros takımını konuk edecek. Trabzonspor Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk defa Avrupa Kupası maçına çıkıyor bu arada. Ve ilginç bir istatistik var. Bordo Mavililer Avrupa Kupalarında son galibiyetini 1 Ağustos 2024'te almış. Macar takımını yenmeleri halinde 748 günlük galibiyet hasreti sona erecek. İki takım için de bugün maçlar Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalma yolunda kritik ilk 90 dakika. Beşiktaş'a da Trabzonspor'a da başarılar diliyoruz. Ve Umurdo Mahande Ünsal işbirliğiyle devam ediyoruz. Gel şimdi Pop'un kralı Kral Pop'ta.

Türkiye Kültür Yolu Festivali ilk kez Ordu'ya geliyor. Festival 22-30 Ağustos tarihleri arasında Ordu'nun farklı noktalarında düzenleniyor. Sergiler, konserler, tiyatro gösterileri, söyleşiler, geleneksel sanat etkinlikleriyle kentin kültür hayatını 9 gün boyunca hareketlendirecek organizasyon ve böylece festival Karadeniz'deki şehirleri de içine alarak daha geniş bir kültür sanat rotası oluşturuyor. Zorlu PSM'de bu akşam The Bodyguard gösterilecek. Avluda açık hava sineması takipçileri için ortamda filmde çok keyifli. Geçtiğimiz pazar akşamı Mamma Mia filmini seyrettik. Avluda gerçekten çok keyifliydi. Üstelik ücretsiz. Arkeoloji Müzesi ve Topkapı Sarayı'nı da gece gezebileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Bence yaz için bulunmaz fırsatlar bunlar.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Çay makinesi deyince vatan.

0: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
2: Büyük rahatlık Paytr. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Bugün Getir Büyük'te 180 gram Pınar Labne 62 lira. 15'li CP yumurta 75 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
6: Getir, bir mutluluk getir. Evde huzurla, yolda güvenle. İşte.

0: Anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
1: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde keşfedin. Aytemiz Vay.
2: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye 1 ile 31 Ağustos tarihleri arasında seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

20 Ağustos 2026 Perşembe bugün. Yavaş yavaş hafta sonuna yaklaşıyoruz. Dün gece gerçekten İstanbullular için oldukça zor, enteresan, nemli, basık, sıcak bir havaydı. Ama bugünden itibaren de bir 10 gün boyunca bu sıcaklık devam edecek. En azından salı gününe kadar diyor meteoroloji uzmanları. Aklınızda olsun, kolaylıklar diliyorum. Dikkat edin kendinize. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Kral Pop Radyo aynı zamanda biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu. Ben Öykü Güler Sönmez. Yavaş yavaş müsaade istiyorum. Harika bir perşembe geçirmenizi diliyorum. Yarın sabah tekrar görüşeceğiz. Hadi hoşçakalın.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 20 Ağustos Perşembe, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber portalının manşetiyle başlıyoruz. Trump'tan İran'a ekonomik savaş ilanı. Bu haber şu dakikalarda pek çok sitede manşette. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'a karşı şimdiye kadar eşi görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ilan etti. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'a bir anlaşma yapma fırsatını kendisinden başka kimsenin vermediğini savundu. İran'ın bu fırsatı değerlendiremediğini kaydeden Trump, bu nedenle bugün herhangi bir ülkeye karşı şimdiye kadar uygulanmış en ezici ekonomik operasyonu ilan ediyorum. Bu eşi benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon olacak ifadelerini kullandı. Devam edelim Hürriyet'in manşetiyle. Kuytulları yakan ifade. Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında olduğu 32 kişi çete kurdukları iddiasıyla gözaltına alındı. Operasyonda beni kaçırıp senet imzalattılar diyen Koray Sarısaçlı'nın iddiaları da etkili oldu. Vakfın eski görevlisi Koray Sarısaçlı, Kuytul'un adamları tarafından kaçırıldığını, elektroşok ve darpla 30 senet doldurup toplam 6-7 milyon dolar yazmaya zorlandığını, ailesiyle tehdit edildiğini, kendisine Furkan yapılanmasını aklayan yayınlar yaptırıldığını anlattı. Mezar açıldı, zehir aranacak. Bir başka dikkat çeken başlık ilk sayfada. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri öldürüldüğü iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 10 yıl sonra açıldı. Süleymancıların önceki lideri Deniz Olgun, 7 Eylül 2016'da Beykoz'daki evinde hayatını kaybetmiş, ölüm nedeni kayıtlara beyin kanaması olarak geçmişti. Hasta adam Netanyahu, Milliyet'in manşeti. Seçim hesabı yapan Netanyahu, Türkiye'yi tahrik edip tehlike var havası yaratarak oy almaya çalışıyor. İdlib'de havaalanı bombalayan İsrail savaş uçaklarını radarlar tespit etti. Türk hava sahasına girme ihtimallerine karşı tüm acil tedbirler alındı. Seçim sistemi yenilenmeli, başka bir başlık Milliyet'in ilk sayfasından. MHP lideri Bahçeli, yeni partinin çerçeve yasa oylamasındaki tutumunu eleştirdi. Partisine yönelik süreç eleştirilerine ise tepki gösterdi. Bahçeli, siyasi partiler kanunu ve seçim sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğine de işaret etti. Ve Sabah gazetesi manşete bakıyoruz. Rüşveti yüzüne vurdular. Rüşvet mağduru iki iş adamı duruşmada gerçekleri İmamoğlu'nun yüzüne haykırdı. Müteahhit Keleş, Deniz İstanbul projem için benden villa istedin dedi. Cemal Üneş ise rüşvet olarak 5 senet imzaladığını söyledi. Sırada Sözcü var. Manşet, Bişkek'ten alın gazilere verin. Ankara'da 38 gündür eylem yapan gaziler Güven Park'tan zorla çıkarıldı. Kırgızistan'ın 120 milyon dolarlık borcunu iki kalemde silecek kadar bonkör olan iktidar, 4700 gaziye yıllık 5,6 milyar lira vermemek için ayak diriyor. Eylemdeki 50 gaziye 300 polisle şafak operasyonu yapıldı. Gözlerine fener tutularak uyandırılıp Güven Park'tan atılan gaziler, derdimizi anlatmak istedik, terörist muamelesi gördük dedi.
0: Basın turu. Akü yol durumunu sunar.
1: Anadolu Otoyolu Kandıra Kavşağı, Doğu İzmit Kavşağı'nda Ali Kahya mevkiinde alt geçit menfez çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu üzerindeki trafik Ankara ve İstanbul istikametinde çift yönde servis yollarından sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Konya yolu 5. kilometresinde her iki istikamette sol şeritlerle döner kavşak trafiğe kapalı, trafik diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya ile Sabah Kuşağı başlıyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize günaydın. Bugün 20 Ağustos 2026 Perşembe, haftanın 4. günündeyiz. Evet, bugün tarçınlı kahve içme günü. Keyfimiz bol olacak, hiç merak etmeyin. Tarçınlı kahvenin sağlığa çok faydaları var ve eskiler derler ki şansınız artar, bereketiniz artar eğer tarçınlı kahve içerseniz. Hem sağlık açısından hem de şans ve para açısından her perşembe tarçınlı kahvemizi içmeye devam ediyoruz. Evet, bu keyfi yaparken tabii ki yarışmam olacak. Etkinlik otobüsümüz bu sabah da Balıkesir'de. Aranızdan bir kişi sürpriz markalara ait 5.000 ile 10.000 TL arasında hediye çekinin sahibi olacak. Gözünüz kulağınız Kral Pop Radyo'da olsun. Ben Arzu Kaya 2 saat boyunca sizlerleyim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Günaydın Türkiye.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom değerli hissettirir.
1: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin.

0: Aknar labne 62 lira. 15'li CP yumurta 75 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi.

0: Migros yemek.
1: Migros uygulamasında.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
4: Bebişim gibisin.

Tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Tosum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi

Hayatın gerçeği var, bir de sosyal medyanın gerçeği var. Bir fotoğraf görüyoruz mesela sosyal medyada. Muhteşem bir tatil, harika bir ev, gülümseyen insanlar, mükemmel bir hayat. Sonra kendi hayatımıza bakıp ben ne yapıyorum diyoruz. Ama unutmayın lütfen, sosyal medyada insanların

genellikle hayatlarının tamamını değil, en güzel birkaç saniyesini görüyoruz. Hatta kimse size o fotoğraf çekilmeden 5 dakika önce yaşadığı tartışmayı mesela anlatmıyor ya da göstermiyor. Kimse bu fotoğrafı çekmek için 37 tane fotoğraf çektim, aralarından en güzelini seçip paylaştım demiyor. O yüzden başkasının vitrinine bakarak kendi hayatınızı mukayese etmeyin. Kendi yaşadıklarınızı küçümsemeyin. Yani uzun lafın kısası, hiçbir şey göründüğü gibi değil. Aldanmayın. Pop'un kralındasınız. En sevdiğiniz şarkılarla devam ediyoruz. İşte onlardan biri. Mela Bedel.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en sevdiğiniz şarkılar eşliğinde devam ediyor. Evet, hep ben soru soruyordum sizlere. Bugün de bir dinleyicim bana soru sormuş. Denizli'den sevgili Tuna. Bugünün sorusu benden gelsin demiş. Bir gün boyunca hiçbir sorumluluğun olmasa o günü nasıl geçirirdin? Cevabını çok merak ediyorum sevgili Arzu demiş. Tuna, hemen cevaplayayım. Bir gün boyunca eğer hiç sorumluluğum olmasa pijamalarımı hiç üzerimden çıkartmaz. Gün boyunca döne döne yatarım, film izlerim, keyfime keyif katarım. İnan bana, evden de çıkmazdım. Evet, İrem yazmış Hatay'dan. Günaydın. Hatay'dan sevgiler. Bugün sizden enerjisi yüksek bir şarkı istiyorum demiş. Peki İrem. Ve Kocaeli'den Kuzey. İşe gidiyorum. Şu an trafikteyim. Moralim yerinde. Herkese kazasız belasız bir gün diliyorum demiş. Teşekkürler sevgili Kuzey. Bu güzel mesajlarınız için size bir şarkı armağan edeceğim. Burak Bulut, ah be mama.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para

Yanınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl Boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya

0: sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Büyük paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: sayfasında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Afrikom'dan bir uyarı var. Yapılan son değerlendirmelere göre Afrika ve Basra Körfezi üzerinden gelen çift yönlü sıcak hava dalgası İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alacak. 7 ila 10 gün boyunca sürmesi beklenen çöl sıcaklarına karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıyor. Tedbir ve dikkat nedir? Öğle saatlerinde dışarıda uzunca bir süre kalmamak, bol sıvı tüketmek ve güneş kremi sürmeden dışarı çıkmamak. Çocuklar ve yaşlıların dışarıda uzun süre vakit geçirmesi bu sıcaklarda oldukça riskli. Onların daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Evet, birazdan yarın.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava açık, Poyraz biraz sert esiyor. Ege'de karayel sert esse de daha bunaltıcı günler başlıyor. Akdeniz'de hava çok nemli. Hissedilen sıcaklık 41-42 derecelerde. Sıcak çarpması riski yüksek. Tedbirli olunmasında fayda var. Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Orta Karadeniz'in kıyı illeri ve Amasya çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da yarışma zamanı. Etkinlik otobüsümüz bu sabah Balıkesir'de. Lokasyonumuzu hemen paylaşmak istiyorum sizlerle. Şu anda otobüsümüz Balıkesir Garı önünde sizleri bekliyor. Balıkesir Garı önü ve şifremiz Balıkesir Saat Kulesi. Bu şifreyle birlikte otobüsümüzün yanına giden ilk dinleyicimiz sürpriz markalara ait 5.000 ile 10.000 TL arasında hediye çekinin sahibi olacak. Hepinize bol şanslar diliyorum. Haydi Balıkesir, bu sabah yarışma sizin için başladı.

0: alabilir miyim?
1: Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
0: Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle. Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

21 Ağustos itibariyle heyecanlı günler bizleri bekliyor. Amilli kadın voleybol takımımız Avrupa Şampiyonası'nda yoluna devam ediyor. Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun organizasyonunda heyecan giderek yükseliyor. Bizim kızlar sahaya çıktığında sadece voleybol izlemiyoruz. Birlikte heyecanlanıyoruz, birlikte sayı sayıyoruz, birlikte haydi Türkiye diye bağırıyoruz. Çok heyecanlı ve çok keyifli. Şimdi herkesin merak ettiği soru şu: Filenin Sultanları'nın bu Avrupa macerasında sizce sonu nerede bitecek? Final mi? Şampiyonluk mu? Benim gönlümden geçen belli. Kızlar kupayı Türkiye'ye getirecek. Haydi Filenin Sultanları, sahne sizin. Hemen karşılaşma tarihlerine bakalım. 21 Ağustos 19'da Letonya, 23 Ağustos 19 Slovenya, 24 Ağustos 19 Macaristan, 26 Ağustos 19 Almanya ve 28 Ağustos 19'da Polonya ile karşılaşacak Filenin Sultanları. Şimdiden Filenin Sultanlarına sonsuz başarılar diliyorum. Kalbimiz, yüreğimiz sizinle.

Haydi gelin benimle müzik dünyasından son haberlere gidiyoruz. Evet, Oğuzhan Koç'tan yepyeni bir şarkı geldi. Uzun zamandır şarkılarıyla aşkı, ayrılığı ve ilişkilerin o tanıdık hallerini anlatan sanatçı bu kez bitti diyor. Şarkının adı kısa ama söylediği şey oldukça net. Bazen bir ilişkinin devam etmesi için değil, gerçekten bitmesi gerektiğini anladığınız o an var ya, İşte Oğuzhan Koç yeni şarkısında tam da o duygunun peşinden gidiyor. Şarkının sözleri Oğuzhan Koç'a, müziği yine Oğuzhan Koç ve Çağrı Telkıvıran'a ait. Şarkının eğlenceli video klibinin yönetmen koltuğunda ise Ecem Gündoğdu oturuyor. Yeni şarkı bitti, tüm dijital platformlarda yayında. Hayırlı uğurlu olsun. Müzik dünyasından son haberleri takip etmek istiyorsanız kralmusic.com.tr ya da Kral Mobil uygulamasına tıklayın.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
6: Bugün Getir Büyük'te 180 gram Pınar Labne 62 lira, 15'li CP yumurta 75 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere
7: getir. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

0: Müzik Radyosu Kral Pop Radyo'da yarışmamız sonuçlandı. Evet, biliyorsunuz bu sabah etkinlik otobüsümüz Balıkesir'de ve Balıkesir'den bir dinleyicimiz vermiş olduğum lokasyona, vermiş olduğum şifreyle birlikte ilk giden dinleyicimiz oldu. Böylelikle sürpriz markalara ait 5.000 ile 10.000 TL arasında hediye çeki kazandı. Sevgili Enes Uras, tebrik ediyorum ve sözü sana bırakıyorum.
1: İsmim Enes Uras, Kral Pop dinleyicisiyim. Kral Pop'ta Arzu'nun programına denk geldim. Balıkesir Garı'nın orada geldim. Şifreyi söyleyerek hediyemi aldım. Teşekkür ederim.
0: Rica ederiz sevgili Enes. Güzel ve sağlıklı günlerinde hediye çekini kullan. Evet, her an sizin de karşınıza çıkabilir, sürprizler yapabiliriz. Bu yüzden kulağınız Kral Pop Radyo'da, gözünüz yollarda olsun.

olsun. Evet, Arzu Kaya'dan gitme vakti bu sabahlık bu kadar. Yarın yine saatler 9'u gösterdiğinde mikrofonumda olacağım. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi davranın. Tüm güzelliklerin ve mutlulukların yanınızda olacağı bir gün diliyorum sizlere. Hoşça kalın.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın tabii arkamdan çok.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Hesabı alabilir miyim?
1: Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
0: Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Yolu
2: Ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

Isuzu yetkili servislerinde yaza özel fırsatlar. Belirli yedek parçalarda 5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 indirim sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına özel 6 taksite varan fırsatlarla. Kampanya 17 Ağustos 17 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de. Isuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.

0: spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi öncesi son tura çıkıyor. Siyah beyazlılar playoff turu ilk maçında Kaunas Zalgiris'i konuk edecek. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi vizesi için avantaj peşinde. Bordo

0: Mavililer playoff'un ilk maçında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u konuk edecek. Maçın başlama saati 20. İstanbul Filenin Sultanları'nın üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğu için hazır. A milli voleybol takımı Avrupa Şampiyonası A grubundaki ilk maçında yarın saat 19'da Letonya ile karşılaşacak. Harry Kane geçen sezon attığı 36 golle Avrupa'da altın ayakkabının sahibi oldu. İngiliz futbolcu kariyerinde ikinci kez bu ödülü kazanmayı başardı. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Marmara'da hava açık, Poyraz biraz sert esiyor. Ege'de karayel sert esse de daha bunaltıcı günler başlıyor. Akdeniz'de hava çok nemli. Hissedilen sıcaklık 41-42 derecelerde. Sıcak çarpması riski yüksek. Tedbirli olunmasında fayda var. Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Orta Karadeniz'in kıyı illeri ve Amasya çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS

0: yol durumunu sunar.
1: Anadolu Otoyolu Kandıra Kavşağı Doğu İzmit Kavşağı'nda Ali Kahya mevkiinde alt geçit menfez çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu üzerindeki trafik Ankara ve İstanbul istikametinde çift yönde servis yollarından sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Konya yolu 5. kilometresinde her iki istikamette sol şeritlerle dönel kavşak trafiğe kapalı, trafik diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS-tur.com'da.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çift para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
2: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Kazancım net, Sigortam.net.
2: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Pop Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 20 Ağustos Perşembe günü gelişmeleriyle sizlerleyiz. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün çıkan orman yangını yaklaşık 20 saat sonra kontrol altında. Bursa Mudanya'da da dün anız yangını ormana sıçramış ve alevler 3 saatte kontrol altına alınmıştı. Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin egemenliği için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. İsrail'in Ebu Zuhur hava üssüne yönelik saldırısına ilişkin de saldırı öncesinde veya saldırı esnasında üste herhangi bir Türk askeri heyeti bulunmadığı belirtildi. Amerikan Başkanı Trump, İran'a ekonomik savaşın düğmesine bastı. Bu eşi benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon olacak ifadelerini kullandı. Trump, İran'a para akışı sağlayan ülkeleri de muazzam ekonomik sonuçlarla karşılaşılacağına dair tehdit etti. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresine gece boyunca füze yağdırdı. En az 12 kişi hayatını kaybetti, 33 yaralı var. Orta Afrika Cumhuriyeti'nde altın madeninde göçük meydana geldi. 107 işçi hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Alihan Kuriç suç örgütüne yönelik soruşturmada 10 yıl önce şüpheli

0: bir şekilde ölen Kurişin dayısı eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un İstanbul'daki mezarı açıldı. DNA örnekleri adli tıpta inceleniyor. Menderes Belediyesi seçimleriyle ilgili tartışma sürüyor. CHP ve Yeni Parti AK Parti adayının kazanmasıyla ilgili birbirini suçlamaya devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi seçimi yargıya taşıyacak. İstanbul'da büyük bir kazanın eşiğinden dönüldü. T1 Kabataş Bağcılar seferini yapan tramvay Fındıklı istasyonunda raydan çıktı. Yaralanma yok, seferler durduruldu. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün de Balıkesir'de. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
1: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi öncesi son tura çıkıyor. Siyah beyazlar playoff turu ilk maçında saat 20'de Kaunas Algiris'i konuk edecek. Trabzonspor da UEFA Avrupa Ligi vizesi için avantaj peşinde. Bordo Mavililer playoff turu ilk maçında saat 20'de Frank Varos'u ağırlayacak. Filenin sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğu için yola çıkmaya hazır. Amelie voleybol takımı Avrupa Şampiyonası A grubu ilk maçında yarın saat 19'da Letonya ile mücadele edecek.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Bu hikayede senaryo yok. Dublör yok. Tekrar çekim şansı hiç yok. Başrolde şimdi spor var. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.

0: Aklınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan hayata.
6: Reklam. Kral Pop. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletişim.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava açık, Poyraz biraz sert esiyor. Ege'de karayel sert esse de daha bunaltıcı günler başlıyor. Akdeniz'de hava çok nemli. Hissedilen sıcaklık 41-42 derecelerde. Sıcak çarpması riski yüksek. Tedbirli olunmasında fayda var. Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Orta Karadeniz'in kıyı illeri ve Amasya çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.

0: Batıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme. Kazancım net, sigortam net.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99

0: faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz

0: spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi öncesi son tura çıkıyor. Siyah beyazlar playoff turu ilk maçında saat 20'de Kaunas Algiris'i konuk edecek. Trabzonspor da UEFA Avrupa Ligi vizesi için avantaj peşinde. Bordo Mavililer playoff turu ilk maçında saat 20'de Frankfurt'u ağırlayacak. Filenin sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğu için yola çıkmaya hazır. Amili voleybol takımı Avrupa şampiyonası A grubu ilk maçında yarın saat 19'da Letonya ile mücadele edecek.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Anadolu Otoyolu Kandıra Kavşağı Doğu İzmit Kavşağı'nda Ali Kahya mevkiinde alt geçit menfez çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu üzerindeki trafik Ankara ve İstanbul istikametinde çift yönde servis yollarından sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Konya yolu 5. kilometresinde her iki istikamette sol şeritlerle döner kavşak trafiğe kapalı, trafik diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

0: Kral Pop Radyo Otobüsü bugün Balıkesir'de. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral Pop Radyo'yu dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, Müziğin Kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: İsmim Yahya Aşık. Amcamla dolaşırken Kral Pop Radyo'yu dinliyorduk. Toplu taşıma merkezinin önünde otobüsü gördük, şifreyi söyledik, hediyeyi aldık.
2: İsmim Emine Akkurt. Balıkesir'de yaşıyorum. Sağlık personeliyim. Mesai çıkışında eve giderken Kral Pop Radyo'nun anonsunu duydum. Adalet Sarayı'nın önüne geldim, şifreyi söyledim ve hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı tüm sağlık personeline armağan ediyorum. Teşekkürler.
0: Kral Pop Radyo'yu dinleyin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
3: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL

0: 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Mücadele, adanmışlık, heyecan. Disney Plus'ta başrolde şimdi spor var. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Point Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
3: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen...

0: yöneticisi Yiğit Akı ileriye götürür.
1: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. 534 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Kral Pop Haber.
1: 20 Ağustos Perşembe gününden merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün gelişmeleriyle sizlerleyiz. Milli Savunma Bakanlığı'ndaki basın bilgilendirme toplantısında bugün önemli mesajlar verildi. Suriye'nin egemenliği için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği bildirilen yazıda, Salı günü İsrail'in Ebu Zuhur hava üssüne yönelik saldırısına ilişkin de saldırı öncesinde veya saldırı esnasında üste herhangi bir Türk askeri heyeti bulunmadığı belirtildi. İsrail Başbakanı Netanyahu da Ebu Zuhur üssünü Türkiye'ye mesaj vermek için vurduklarını kabul etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla açılan davanın ikinci duruşması görüldü. Tutuksuz iş insanları Mustafa Keleş ve Cemal Üneş savunmalarını yaptı. Keleş, Beylikdüzü'ndeyken Deniz İstanbul projem için benden rüşvet olarak villa istedin dedi. Ekrem İmamoğlu, hayatının iftirasını atıyorsun diyerek tepki gösterdi. Cemal Üneş ise İmamoğlu'nun rüşvet için kendisini Mehmet Çakılcıoğlu'na yönlendirdiğini ve 5 senet imzaladığını öne sürdü. İmamoğlu bu iddialara yanıt olaraksa "Vah ki ne vah, Allah yardımcın olsun" sözleriyle yanıt verdi. Başkent Ankara'da insan ticareti ve fuhuş soruşturması başlatıldı. Adalet Bakanı Gürlek, iki farklı soruşturmada 47 şüpheli ve 44 mağdur kadın hakkında işlem yapıldığını duyurdu. Adana merkezli 6 ilde yapılan operasyonda Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ve eşinin de bulunduğu 32 kişi gözaltına alınmıştı. Vakfın eski görevlisi Koray Sarısaçlı, Alparslan Kuytul'un talimatıyla şiddet gördüğünü, ailesiyle tehdit edilerek yüksek tutarlı senet imzalatıldığını öne sürdü. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık çalışanlarına kreş müjdesi verdi. Memişoğlu, her hastaneye 24 saat hizmet verecek kreş ve anaokulu açılacağını duyurdu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklığı artıyor, nem bunaltıyor. Yarın İstanbul az bulutlu 30, Ankara az bulutlu 33, İzmir açık 35, Bursa az bulutlu 34, Antalya sıcak 39 derece. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün de turuna Balıkesir'de devam ediyor. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
0: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Marmara'da hava açık, Poyraz biraz sert esiyor. Ege'de karayel sert esse de daha bunaltıcı günler başlıyor. Akdeniz'de hava çok nemli. Hissedilen sıcaklık 41-42 derecelerde. Sıcak çarpması riski yüksek. Tedbirli olunmasında fayda var. Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Orta Karadeniz'in kıyı illeri ve Amasya çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS

Saat 16 itibariyle Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Demir Ali Çelik ben. Bugün de yayınımız başladı ve hemen açılışta öncelikle trafikteki dinleyicilerimize iyi yolculuklar, herkese iyi çalışmalar diliyorum. Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz bugün de Balıkesir'de ve şu an lokasyonumuzu aktaracağım. Birazdan kazanan dinleyicimiz olacak. Balıkesir'deyiz bugün de Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzle. Karesi Belediyesi Başkanlığı önünde şu anda etkinlik aracımız. İlk ulaşan dinleyicimiz o efsane lezzet, şifreyi söylüyorum, Höşmerim diyerek bizden sürpriz markalara ait 5 veya 10 bin TL değerinde hediye çekinin sahibi olacak. Birazdan Balıkesir'den bir dinleyicimizi daha, bir kazananımızı daha belirlemiş olacağız. Gündemde konu başlıkları var paylaşacağımız ve harika şarkılarımız. En iyi örnekler devam ediyor. Herkese merhaba.

0: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
1: seninle. Karnın zil çaldığında
2: yüksek proteinli bir şey ye. Serden Ertonlu aç ye.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimiz.

0: Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bizim huzur lazım. Umran
3: Oto Ekspertiz. Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.

0: Türksel Çözüm Gücü.
1: Vallahi bravo Türksel.
0: Türksel Çözüm Gücü bu gençler.
2: Çocuklar, Türksellilerin yanında Türksel Çözüm Gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Türksellinin gücü, Türksel Çözüm Gücü.

Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzün lokasyonunu bildirdik ve birazdan kazanan dinleyicimizin mesajını da paylaşıyor olacağız. Yaz boyu şehir şehir dolaşmaya devam ediyoruz. Balıkesir'deyiz. Hafta sonuna bir adım daha yaklaştığımız Perşembe öğleden sonrası saat 16 itibariyle başladı yayınımız. Sıcağın çok daha artmaya başladı ve önümüzdeki günlerde de artarak devam edeceği meteoroloji kaynakları bu haftanın açılışında aslında bu öngörüyü paylaşmışlardı. Hafta sonu da etkisini arttıracağı yönünde özellikle dikkat çekilen noktada nem oranının çok yükseleceği yönünde tahminlerde hissetmeye başladık. Serin şarkılarla eşlik edeceğim size. Lynette Meyerse ile Kral Pop Radyo'da en iyiler devam ediyor ve tabii gündemde konu başlıklarımız var paylaşacağımız.

Özellikle son haftalarda izleyiciyle buluşan birçok önemli yapım sinema salonlarını hem hareketlendirdi, aynı zamanda yeni rekor haberlerini de yapmaya başladık. Ülkemizde bir derleme yapalım. 2 milyon seyirciyi aşan filmleri hatırlatayım. Titanic zirvedeki yerini koruyor. 3 milyon 42.923 izleyiciyle bir numarada. İkinci sırada Hızlı ve Öfkeli 7 var. 3'te Örümcek Adam Eve Dönüş Yok var. 4. sırada Avatar Suyun Yolu. 5'te Hızlı ve Öfkeli 8. 6'da Avatar. 7'de Avengers Endgame. 8'de Ters Yüz 2 filmi var. 9. sırada da Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün. Geçtiğimiz günler itibariyle izleyiciyle buluştu ve kısa sürede birçok rekora imza attı. Ülkemizde de 2 milyon barajını aşan ilk 9 film arasına dahil olmuş oldu. Ayrıca ekleyeyim, 3. haftasında ülkemizde en çok izlenen filmlerde zirvedeki yerini koruyor Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün filmi. Kral Pop Radyo'da Çağla ve Doğu Sivek'le Seni Düşündüm dinleyelim. Bizden bir hatırlatma, Doğu Sivek'le ekibimizden sevgili Deniz Rüya çok keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Kral Müzik.com.tr'den göz atabilirsiniz.

Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi Vakıfkart.com.

0: Biletleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: paramızı kazandırıyoruz. Bir kazananımız daha var.
1: Adam Ahmet Sözünler. Kral Pop'u devamlı dinliyorum. Anonsu duydum. Balıkkaresi Belediyesi'nin önüne geldim. Hediyemi aldım. Çok teşekkür ederim. Balıkesir'den selamlar.
0: Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz yarın da Balıkesir'de olacak. Şimdiden Balıkesir'deki dinleyicilerimize bu hatırlatmayı yapayım ve sonraki günlerde şehir şehir dolaşarak İstanbul'a doğru geri döneceğiz. Detayları da aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi Sibel Can ve APO, Kıyamam Zamanı.
2: Biz

Bugünkü yayın açılışında da Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzün lokasyonunu iletmiştim. Balıkesir'deyiz. Balıkesir'de Kral Pop Radyo dinleyicilerimizle buluşuyoruz. Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzden sürpriz markalara ait 5 veya 10 bin TL değerinde hediye çeklerimiz.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava açık, Poyraz biraz sert esiyor. Ege'de karayel sert esse de daha bunaltıcı günler başlıyor. Akdeniz'de hava çok nemli. Hissedilen sıcaklık 41-42 derecelerde. Sıcak çarpması riski yüksek. Tedbirli olunmasında fayda var. Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Orta Karadeniz'in kıyı illeri ve Amasya çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Özellikle bu hafta başı meteoroloji uzmanları haftanın ikinci yarısı itibariyle sıcakların artacağı, yeni bir sıcak hava dalgasının ülkemize giriş yapacağını, nem oranının da çok yükseleceğini öngördüler ki hissetmeye başladık bu arada. Bu sıcaklarla mücadele eden herkese kolaylıklar diliyoruz. Bir detay var, en yüksek sıcaklık ve en düşük sıcaklıkla ilgili ülkemizde Temmuz ayında en yüksek sıcaklık 46,8 dereceyle Cizre'de ölçüldü. En düşük sıcaklık da 4,6 dereceyle Kangal'da kaydedildi. Bakalım Ağustos ayının verileri bize ne gösterecek, ama tabii her yıl olduğu gibi sıcaklık rekorları ile ilgili detayları da derecelerin artarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Kral Pop Radyo WhatsApp hattımız şu an itibariyle devrede. 0533 781 74 74. Birazdan gönderdiğiniz mesajlara yer vereceğiz.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Hesabı alabilir miyim?
2: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
1: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
6: Kerem abi.
7: Hayrola çocuklar?
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
8: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
7: Turkcell çözüm gücü.
9: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
7: Turkcell çözüm gücü.
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
7: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
10: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
11: Türkcell'le bağlan hayata.
12: Pop, pop, kral pop. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Tunal Dana'dan ilk mesajım size. Uzun zamandır sizi dinliyoruz iş yerinde. Emlak işi yapıyoruz. İş arkadaşlarım Nurgül Hanım, Filiz, Alaaddin, Burak, Nazlı ve Murat. Herkese selamlar diye gönderdikleri mesajı biz de size kolaylıklar dileyelim. Bahar Konya'dan, abimin iş yerinde çalışıyorum. Yazları sizi dinliyoruz. Okul arkadaşlarımı çok özledim. Şarkıyı Melis ve Burcu için istiyorum. Ayrıca abim Hakan için diye gönderdi mesajını. Kolay gelsin. Bursa'dan Ömür, herkese selamlar, ofiste dinliyorum. Bugün tekim, bana siz arkadaş oluyorsunuz Kral Pop, şarkı eşim Nilgün için gelsin diye gönderdi. Esma, işten çıktım, yolda sizi dinliyorum. Blok 3 armağan eder misiniz bana? Blok 3 az önce dinlettik, senin olmuş olsun, bir sonrakini de hediye edelim. Umarım kabul edersin. Gönderilen mesajlara teşekkür ederiz. Kral Pop Radyo'da bu saatin şarkıları Umur Doğma, Hande Ünsal, Gel'le devam ediyor.

Bu hafta UEFA Şampiyonlar Ligi playoff ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe Lyon'la 1-1 berabere kaldı evimizde. Yensek çok güzel olurdu ama artık önümüzdeki hafta galibiyetle yolumuza devam edeceğiz onların sahasında. Şimdi ise UEFA Avrupa Ligi'nde playoff karşılaşmaları var. Temsilcilerimizden Trabzonspor ve Beşiktaş bu akşam saat 20'de karşılaşacak rakipleriyle. Ferencvaros Trabzonspor mücadelesi ve aynı saatte Beşiktaş Zalgiris karşılaşması olacak. Trabzonspor ve Beşiktaş'ımıza da başarılar dileyelim. Umarım iki güzel galibiyetle UEFA Avrupa Ligi playoff karşılaşmalarında harika bir başlangıç yapacağız. Bir diğer detay da Süper Lig. Yarın ikinci hafta karşılaşmaları akşam 21.30'da Erzurumspor Galatasaray mücadelesiyle başlıyor. Haftanın maçlarını da yarınki yayında aktarırız. Şimdi Kral Pop Radyo'da Burak Bulut'la Ah Be Manolya dinleyelim.

0: kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: İki toplantı arasında

0: Araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 indirim sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına özel 6 taksite varan fırsatlarla. Kampanya 17 Ağustos 17 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de. Isuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.
1: Bugün Getir Büyük'te 180 gram Pınar Labne 62 lira, 15'li CP yumurta 75 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere Getir,
2: Pilot Garaj Yolu Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkını yorumu Gupse Özay'dan ilk sana bakıyorum.
2: Bebişim gibi.

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Pop, pop, kral pop. Koçakla Festival.

kez daha başarılar dileyelim Beşiktaş ve Trabzonspor'a UEFA Avrupa Ligi playoff karşılaşmalarında bu akşam oynayacakları mücadelelerinde. Günün artık eve dönüş yolculuğuna yakın saatleri, dakikaları. O yüzden trafikteki dinleyicilere iyi yolculuklar. Bugün için son kez de iyi çalışmalar herkese. Yarın saat 16'da Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da görüşmek üzere. Bay J eşlik edecek birazdan. Hoşça kalın.

0: spor haberlerini sunar.
1: Futbolda bugün Avrupa gecesi. Temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor Avrupa arenasında. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi öncesi son tura çıkacak. Siyah beyazlar playoff turu ilk maçında saat 20'de Kaunas Žalgiris'i konuk edecek. Trabzonspor da UEFA Avrupa Ligi vizesi için avantaj peşinde. Bordo Mavililer de playoff turu ilk maçında yine saat 20'de Frankfurt'u ağırlayacak. Max Verstappen Formula 1'deki geleceğiyle ilgili merakla beklenen kararını verdi. Hollandalı şampiyon en az 4 yıl daha Red Bull'da yarışacak. Sözleşmesi 2030 yılı sonuna kadar uzatıldı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Marmara'da hava açık, Poyraz biraz sert esiyor. Ege'de karayel sert esse de daha bunaltıcı günler başlıyor. Akdeniz'de hava çok nemli. Hissedilen sıcaklık 41-42 derecelerde. Sıcak çarpması riski yüksek. Tedbirli olunmasında fayda var. Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Orta Karadeniz'in kıyı illeri ve Amasya çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Anadolu Otoyolu Kandıra Kavşağı Doğu İzmit Kavşağı'nda Ali Kahya mevkiinde alt geçit menfez çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu üzerindeki trafik Ankara ve İstanbul istikametinde çift yönde servis yollarından sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Konya yolu 5. kilometresinde her iki istikamette sol şeritlerle döner kavşak trafiğe kapalı, trafik diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

İyi akşamlar Türkiye, Bay J yayında. Nasılsınız milletim? Buraları soracak olursanız işte bildiğiniz Bodrum. Gece hayatı, işte 1500 liralık kalamar porsiyonları, 300 euroluk şezlongları ve pırıl pırıl masmavi bedava denizleriyle bir turizm sezonunun sonuna doğru ilerliyoruz. Şimdi ben böyle dediğim zaman hemen burada bir restorandan mesaj geliyor. Abartıyorsun Bay J, her yer aynı değil. Bizde kalamarın porsiyonu 1000 lira. Oha diye cevap yazıyorum. Çok ucuzmuş, hemen geliyorum. Deve bir akçeye, deve bin akçeye. Çok değerli bir laf. Ve büyük ihtimalle 1700 yıl önce filan fakir bir radyo sunucusu yazmış, benim tahminim. Biraz da ümit vardır bu atasözünde. Yani şimdi bir akçeye alamıyorum, bin akçeye bile kolayca alabileceğim zamanlar olacak ümit. Evet. Örnek verelim, netleşsin. 25 senedir kendime tekne almak istiyorum. Ama alamıyorum. Hep şey diyorum, ünlü ve sevilen büyük bir radyocu olacağım zaman... Bin akçe de olsa. Ancak size bir şey itiraf etmek zorundayım. Akçe işleri iyi gitmiyor ve inanır mısınız, akçeli işler akçesiz işler lafını kullanır iş yapan insanlar. Akçeli işler iyi gitmediği zaman akçesiz işler de öyle şahane gitmiyor. Bak net söyleyeyim, kim bilir? Kim bilir kaç parasız sevdanın gözlerimin önünde eriyip gittiğine tanık olmuşumdur, kim bilir? Parasız sevgi olur diyenlerin ben ev sahibi olduğunu düşünüyorum. Biz mesela karımla 6 yıllık evliliğimizin son 3 yılıdır birbirimizden aşırı itiliyoruz ama evimiz var çok şükür, sınırda da olsa geçiniyoruz. Sevdamız devam ediyor temsili olarak. Üşeniyoruz da tekili yaşamaya. Adeta bir centilmenler kulübünün kapısındaki karşılama görevlisinin sahte gülümsemesi gibi. Günaydın kocacığım, merhaba karıcığım. Kaçta geleceksin kocacığım gibi klişe repliklerle hayat devam. Geçen deve ilanı gördüm. 320 bin liraydı. Sanırım tekne yerine deve alacağım. O kadar biriktirebildim. Tekne parası. Ya ilişkilerde paranın önemi yok diyenler genelde parası olanlar ya da hiç evlenmemiş olanlar. Para evlilikteki o gerginlik distribütörü arkadaşlar. Para biterse evdeki her küçük detay gözünüze batmaya. Mesela zengin bir adam karısıyla kavga edince ne yapıyor? Hayatım bence biraz gerildik. Sen bir Paris'e git, kafa dinle diyor. Of! Bak 3 kez evlenmiş biri olarak bu gücü elimde tutmayı ne kadar isterdim biliyor musunuz? İstediğin anda son derece klas bir şekilde ilişkiye ara verebilme lüksü. Ve kimseyi kırmadan, dökmeden. Kadını vize masrafıyla, uçak biletiyle ülkeden uzaklaştı. 750 bin lira harcıyor. Derin derin, ferah ferah nefes alıyor 4 gün. Kim istemez? Adam huzuru parayla satın alıyor. Kavganın maliyeti de adama koymuyor. Peki biz ne yapıyoruz? Bütçe kısıtlı, kavga çıkıyor. Karıma biraz kafa dinle diyemiyorsa ki, kadının evden gitmesi, yol parası, otel parası yok. En fazla sen git biraz salonda otur. Ben yatak odasına geçiyorum. Yatak odasındasın. Aradaki mesafe sadece bir koridor. Kimseye bir faydası yok. Diğer tarafın, yani iblisin orada olduğunu biliyorsun. Tamam mı karşılıklı? Ben de iblisim, karım da iblis. Nefes alma sesiniz gidiyor. Ben yatakta oturuyorum. İçeriden o kadar sinirli ki kadın böyle... Hadi. Diyorsun ki keşke bin akçem olsaydı da şu nefesi Paris'te alsaydı. Yani aşk belki bedava, evet, ama o aşkı evde tutmanın, o deveyi gütmenin bir maliyeti var. Ben param varken karımın gözünde çölün asil prensi gibi hissediyorum. Param bittiğinde hörgüçlü bir yük hayvanı. Sıradan bir hörgüç de değil. Gelenin geçeni sırtın niye eğri diye sorduğu... Kıssadan ise Bay J der ki, nerem doğru ki? Ayrılmayın, Kral Pop burası.

0: Kapılarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: İki toplantı arasında
3: yüksek proteinli bir şey Sardener tonlu açı.
4: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
5: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil Budur hissi.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
10: Bize huzur lazım. Setur Yaz Show.
11: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur Yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
12: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.

0: Migros yemek.
1: Migros uygulamasında.
0: Migros garaj yolu ekspertiz.
2: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
0: Pilot Garaj Yolu Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de.
6: Chery.
7: Doğada ne varsa zevranı da.
8: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

Pop Radyo'da akşam şovu, evet, devam ediyor. Ben olmasam etmezdi. Bereket hala paraya ihtiyacım var. Ve ekmeğimdeyim ve hep beraber eğleniyoruz. Ben zorlan siz coşkuyla. Adım Bayce ama yeni tanıştığım kadınlara Hüseyin demeye başladım. Bu yok evliymişim, tanınmak istemiyorum falan, geçin onları. Ben öyle biri değilim. Yani muhabbet öyle biriymişim gibi gösteriyoruz ama değilim. Dediğim gibi ekmeğimdeyim, şakalaşıyoruz burada, tamam mı? Büyütmeyelim hiçbir şeyi. Bayce değil Hüseyin diyorum çünkü geçen gün eski eşya satan bir dükkanda gerçek eski bir kupa buldum. Yüzme şampiyonası birincisi Hüseyin diye bir adam. Tam da senesi tutuyor. Benim gençliğime denk geliyor. Hemen satın aldım 300 lira. Salona koydum. Karıma da bundan sonra benim adım Hüseyin dedim. Dedi. Şimdi gelenler aa Bayce hiç bilmiyorduk diyorlar eskiden yüzme şampiyonu olduğunu. Ben de diyorum ki şimdi buradan yakaladım ya. Sadece yüzme mi? Salonu kupalarla doldurmak istemedik. Yoksa triatlon, maraton, eskrim, satranç şampiyonluklarında var. Utanmıyor musun Bayce bir başkasının sportif başarısıyla hava yapmaya? Arkadaşlar ama hepimiz kardeşiz, dürüst olalım. Sporun %99'u hava yapmak ve böbürlenmek üzerine değil mi? Yani biz mesela kankalarla takımımız başka arkadaşın takımını yenince bütün hafta tükürüyoruz ona mesela, anladın mı? Yani puh aptal, puh hadi kümeye falan gibi. Üstelik bir dakika pardon, özür dilerim, ben Hüseyin ve başarılarıyla inanılmaz derecede gurur duyuyorum. Çok kıymetli biri benim için. Bir de diğer senaryo var, biraz daha dürüst. Gelip kupayı görüyorlar. Bayce yüzme şampiyonası. Yok yok, ben yüzmeyi bile bilmiyorum. Sırf 2021 Aralık çalıştığım kızarmış tavuk restoranından aldığım ayın elemanı belgesinin yanında güzel dursun diye eskiciden aldım. Evet. Bayce kızarmış tavuk restoranında mı çalıştın? Hayır hayır. Tek başarım bu radyo programı. Bence yeterli yani. Bir tek şey yeterli. Bir büyük başarı benim cazda. Geriye kalan her şeyde sınıfta kaldım. Evlilik, ilişki, aile dizimi, psikolojik denge, akıl, zeka, sağlığı, ebeveynlik. Ebeveynlikte çok büyük patladım millet. O kadar eğitimle alakam yok ki oğluma ilkokul ikinci sınıftan sonra daha derslerinde yardım edemedim. Seviyem orada bitti. My English finish. Üçüncü sınıfta öğretmen bir gün çocuğunuzun ödevleriyle biraz ilgilenin Bahçe dedi. Ben de ilgilendim. Yapamıyorum. Çocuğun eğitim hayatına duygusal destek vermeye başladım. Oğlum yaparsın, sana inanıyorum. Koç. Koçsun evet. Hadi koç. Koç. Problemi çöz koç. Matematiğe hiçbir katkım yok ama motivasyonum tam gazla çalışan bir sistem kurdum. Bak geçen gün üniversiteden mezun oldu. Oldu mu? Oldu. Sanıyor ki diplomasıyla dünya artık onun oyun alanı. Gençken insan ne kadar saf oluyor ya. Diplomayı alınca hayatın seni direkt işe alacağını zannediyorsun. Oğlum diploma hayatın sana verdiği aferin belgesi. Maaş bordrosu değil, senin maaş bordro hala benim, babamatik. Evet. Babanın da çok az matiği kaldı, onu söylüyorum da. Bir an evvel para kaynağı bul artık. Dedenin izinden gidip insan kaçakçılığı mı yaparsın? Büyük babanın izinden gidip kara paramı aklarsın? Ama onlar gibi küçük kalma, holdingleştir. Ama bak oğlum ne yaparsan yap para kazan. Çünkü babanın sana verecek parası kalmadı. Ben artık sana harçlık değil, motivasyon veririm. Koç. Yaparsın, koçsun. Git para kazan, koç.

sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir. Reklam.

Herkese merhaba. Nasılsınız millet? Kral Pop Radyo burası. Biz uzun yıllardır en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosuyuz Türkiye'de ve bir yetkili kurumdan falan artık uzun yıllardır süren sürekli başarılarınızın ödülü olarak size diye başlayan bir konuşmayla bize bir şey versinler istiyorum. Sunuculara ama şirket kazanıyor zaten para. Ne versinler istersin Bağcı? Valla kanka nakit her zaman kraldır yani. Ama altın olur, beşi bir yerde, gümüş tepsi, hiç fark etmez. Var olduğumuzu hatırlatacak bir şeyler. Muz da olur bir kilo. Yani hiç öyle düşkün pesertlik. Ay düşünsenize, en sevmediğim bir şeyden hediye ederlermiş. Ne mesela Bayce? Mesela bir gece kulübü.

Günde 3 gün 3 gece bedava dans etme imkanı verirlerse bana. Ya bir insan dans etmekten neden bu kadar nefret eder onu da bilmiyorum. Bilmiyorum, reenkarnasyonla mı alakalı? Önceki hayatımda nenemi bir dansçı mı vurmuş, ne yapayım, bir şey olmuş. Ve seçenek daraltıyor benim için. Çünkü genç kızlar, yani genç kadınlar neden? Ya bir kızla tanışıyorum, ay dans etmeyi çok seviyorum, dansım geldi. Dans etmeden yaşayamam gibi. Şimdi bir şeyler söyledim mi? Bak Hande Erçel olsun, Nesrin Mütevazizade falan hiç fark etmez. Yani çeker giderim bak. Biri bana ben dans ederken kendimi özgür hissediyorum dediği anda ben de kendimi özgür hissediyorum. Özgürce pır pır uçup gidiyorum. Yani ondan sonra neden artık düğünlere gitmiyorsun Bahçe? Bakın gitmiyorum düğünlere. Çünkü bir kez daha birisi kolumdan çekip piste götürmeye çalışırsa iyi halden 22 yıl hapis yatacağım. Ondan gitme. İyi halden sadece bir ümit, yani hakim de dans etmeyen biri ise beni anlayacaktır o anlamda. Bir şey daha var. Bak bir bu var. Kolumdan çekiştirilerek piste götürülmek. Bir tane bakın çok ciddi söylüyorum. Bir kez daha biri bana Bahçe hangi manifest kızısın diye sorarsa... Sorumluluk kabul etmiyorum. 55 yaşındayım. Artık manifest kızı olamam. Yaşım geçti her şeyden önce. İkincisi, benim yaşıma gelince anlayacaksın. Şu an tek derdim bu yıl hangi vergi dilimine gireceğim. Hangi manifest kızı olmak falan değil. Bir de kimseyi kırmayı sevmiyorum. Şimdi Süheda desem Hilal alınacak. Mina desem Zoktay arayıp hayırdır kral diye hesap soracak falan. Bunlarla mı uğraşacağım ben? Google'a yazdım. Manifest kızları özellikleri. 6 tane kız. Hepsine bir renk vermişler. Bir yeşil, biri mor, biri pembe. Döndüm aynaya baktım. 55 yaşındayım. Göbek var biraz. Tansiyonum var. Saçlar önden hafif açılmış. Benim rengim olsa anjiyo pembesi. Anjiyo pembe emeklilik yeşili olur. Emekliliğim için biriktirdiğim 220 dolardan bahsediyorum burada. Bana diyor hangi kızsın? Evladım ben manifest kızı olsam provada bel fıtığından diz kapakla kokallarım ağrıyor diye ağlayarak kurttan ayrılan ilk manifest kızı ben olurdum. Zoktay, Süheda, başlayacağım sizin dansınıza. Ne zıpladınız be? İç organlarım yer değiştirdi. Allah canımı almasın. Gidiyorum ben. Ben gidiyorum. Hiçbiriniz de değilim bu arada.

belirlediğimiz net gündemde bir araya getirdik. Turumuzun ilk durağı NTV Haber Portalı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündemde bugün Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı programını açıkladı. Ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz. Siber güvenlik gibi alanlarda 550 doktora öğrencimizi 20 üniversitemizde yetiştireceğiz diyen Cumhurbaşkanı, 5 yılın sonunda 3000 genç araştırmacıyı bilim ve teknoloji ekosistemine kazandıracağız ifadelerini kullandı. Erdoğan, Türkiye yüzyılını bilimin, teknolojinin ve gençlerimizin gücüyle inşa edeceğiz dedi. NTV'de bir diğer manşette son günlerde kamuoyunun dikkatindeki soruşturma var. Süleymancıların eski lideri Arif Ahmet Denizolgun'un 2016'daki ölümüne ilişkin kapanan dosya yeniden açıldı. Dosyada en dikkat çeken ayrıntı ölümünden önce yaklaşık 36 saat boyunca kendisine ulaşılamaması. Savcılık şimdi o 36 saatin peşinde. Normal ölüm sonrası kapatılan dosya 10 yıl sonra yeniden açıldı. Soruşturmada özellikle 6 Eylül saat 10'dan 7 Eylül akşamına kadar cansız bedenin bulunmasına kadar geçen yaklaşık 36 saatlik süreç araştırılıyor. Mezarın açılmasıyla birlikte adli ve tıbbi incelemelerin Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün gerçek nedenine ilişkin soru işaretlerini aydınlatması bekleniyor. TRT Haber'e uzanalım. Teknofest Mavi Vatan'da ilk gün manşetiyle karşılıyor bizi. Teknofest 2026 kapsamında düzenlenen ve Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini ortaya koyan Teknofest Mavi Vatan kapılarını açtı. Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda başlayan teknoloji ve savunma sanayi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getiren Teknofest Mavi Vatan 23 Ağustos'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Habertürk'e uzanalım. Kocaeli'den gelen bir manşet var. Darıca ilçesinde bugün saat 16 sularında denizde iki kadın ve bir erkek olmak üzere 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Cesetler kimlik tespiti ve kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla morga kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Hürriyet'e geçelim. Spordan iki manşet var. Avrupa temsilcilerimizden Beşiktaş ve Trabzonspor bugün sahada olacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi öncesi playoff turu ilk maçında saat 20'de Kaunas Žalgiris'i konuk edecek. Bir diğer temsilcimiz Trabzonspor'da playoff turu ilk maçında Frank Baros'u yine saat 20'de ağırlayacak. Net gündemde sıra sondakika.com'da borç yapılandırmada düşük faiz için son tarih uyarısı verilmiş. Vergi, SGK primi, trafik cezası, motorlu taşıtlar vergisi ve öğrenim kredisi borcu kamu borçlarına yapılandırma getiren düzenlemede son 12 güne girildi. 31 Ağustos'a kadar başvuru yapanlar yıllık %29'luk faizden borçlarını yapılandırabilecek. Başvurular 1 Eylül'den sonra da devam edecek ancak faiz oranı 10 puan artarak %39'a çıkacak. Net gündemi bizden kralmüzik.com.tr'den bir manşetle bitiriyoruz. Kral otobüsü yarın da Balıkesir'de turuna devam edecek. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.

0: spor haberlerini sunar.
1: Futbolda bugün Avrupa gecesi. Temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor Avrupa arenasında. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi öncesi son tura çıkacak. Siyah beyazlar playoff turu ilk maçında saat 20'de Kaunas Žalgiris'i konuk edecek. Trabzonspor da UEFA Avrupa Ligi vizesi için avantaj peşinde. Bordo Mavililer de playoff turu ilk maçında yine saat 20'de Frank Varos'u ağırlayacak. Max Verstappen Formula 1'deki geleceğiyle ilgili merakla beklenen kararını verdi. Hollandalı şampiyon en az 4 yıl daha Red Bull'da yarışacak. Sözleşmesi 2030 yılı sonuna kadar uzatıldı.

Selam millet, Bay J konuşuyor. Herkese iyi akşamlar. Ve akşamı geceye bağlarken özellikle sıkışık trafikte yol alıyorsanız Kral Pop Radyo'dan daha iyi bir çözüm bilmiyorum. Yani taraflı konuşuyor da olabilirim tabii, ekmeğimde olduğum için. Herkes aynısını yapmıyor mu ama? Ben neden pazarlama satış yapmayayım ki yani? Akşam işten çıkmışsınız, başınız ağrıyor. Tuvaletiniz geldi ama otoyolun tam ortasındasınız ve yapabilecek hiçbir şeyiniz yok. Artık çok yakında kolit ya da irritable bağırsak sendromu olacağınızdan neredeyse eminsiniz. Çünkü daha fazla tutmamanız gerekiyor. Önünüzde 17 kilometre trafik var. Eve daha 2 saat 48 dakika gösteriyor navigasyon. Ama Kral Pop var. Ben varım. Türkçe Pop var. Bir de radyonun çok önemli bir özelliği var. Trafikte sıkıştığınız zaman etrafınızdaki herkes de sıkışmış oluyor. Ama sadece siz Kral Pop Radyo dinliyorsanız psikolojik olarak onlardan bir adım önde oluyorsunuz. Bu pazarlama anonsu komple. Öyle. Ya ona kadar. Adam kornaya basıyor, siz şarkıya eşlik ediyorsunuz. Adam sinirden saçını başını yoluyor, siz aynı güzel şarkı. Sefo, iyi ki varsın. Sefo. Hatta trafik tamamen durduysa hiç problem değil. Kral Pop'u açın. Çünkü araba gitmiyor olabilir, program devam ediyor. Biz ilerliyoruz. Bizim yayın akışımızda E5'in durumuna göre farklılık, değişiklik yok. Bakın. Ben taraflı konuşuyorum, kabul ediyorum ama siz de tarafınızı belli edin artık yani. Akşam iş çıkışı o direksiyona oturdunuz. Yanınıza kim olsun istiyor? Yani sizi tanımayan o navigasyon mu? 200 metre sonra sağa dönün deyip hayatınıza karışan bilmiş navigasyon mu? Yoksa sizi yıllardır tanıyan, sizin de canınızdan çok sevdiğiniz Bay J mi? Evet, bu bir varsayım değil. Biliyorum sevdiğinizi. Diğer yanda bence radyo falan dinlemeyin. Dinlemeyin yani hepimiz. Hadi yapmayın şu anda. Radyo dinliyor olmanızın sebebinin yapacak daha iyi bir şeyiniz olmaması olduğunu çok iyi biliyoruz. Ya da dediğim gibi trafikte kapana kısılmış falan olmanız olabilir sebep. Yani şu anda kimsenin dünyalar güzeli veya yakışıklısı sevgilisinin yanında olup yanak yanağa, dudak dudağa, öpüş koklaş, göz gözeyken haydi Bay J'yi açalım, dinleyelim diyeceğini zannetmiyorum. Yani kısa keseceğim. Madem doğruları konuşmaya başladık. Yani aslında şu anda beni dinliyor olmanızın sebebi hayatınızın şu an pek iyi gitmemesi. Bu ortamda olmanızı istemezdim. Ben de öyle bir ortamda dinlenmek istemem zaten. Biliyor musun? İnsanların romantik anlarının üçüncü kişisi olmak istemiyorum. Benim için yeterince aşağılayıcı bir iş zaten. Bu bir de çiftlerin romantizmasına müzik yayınıyla girmeyeyim. Ben daha çok terk edilmişlerin... İşe gitmek istemeyenlerin, işten çıkmış ama eve gitme konusunda kararsız olanların, trafikte 2 saattir aynı kamyonun arkasına bakıp hayatı sorgulayanların radyocusuyum. Yani sevgiliniz yanınızdaysa kapatın beni. Gerçek hayatı yaşayın. Sevgiliniz yoksa ya da varsa da az önce zırva bir sebepten kavga çıkarttıysa ve size küsmüş olup yan kapıya sonuna kadar yapışmış, camdan dışarı bakıyorsa arabada yanınızda, Kral Pop Bay J burada.

0: Bir ömre eşlik edecek sarı kışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın

0: Kahve makinesi deyince Vatan.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Bugün getir büyükte 180 gram Pınar Labne 62 lira. 15'li CP yumurta 75 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteğine taksit yapın. Detaylar ptr.com'da.
6: Büyük rahatlık PTR.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
9: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
10: Migros Yemek.
9: Migros uygulamasında.
11: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
12: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
13: Kazancım Net, Sigortam Net. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
14: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: akşamlar millet. Umarım iyisinizdir. Bana sosyal medyadan yazıyorsunuz. Hocam bugün nasıl uyandın? Yaş ilerliyor, bir yerlerin ağrıyor mu diye. Yok mu abi? Yok öyle derdi. Benim vücut anormal derecede sağlam. Taş gibi maşallah. Benim bütün arızalarım, bütün sıkıntılarım psikolojik. Yani o hani meşhur laf vardır. Sağlam kafa sağlam vücutta bu değişti. Yalanlamış oldu. Durum tam olarak şu. Vücut sığır gibi, kafa gitmiş. Dingildek. Akıl sağlığı dingildek. Durumlar nasıl diye soruyorsunuz. Ne bileyim abi ya. İşte önümüzdeki 20 Eylül'de bizim hatunla 7. evlilik yıl dönümümüz var. Dile kolay yani. 2020'den beri 7 yıldır aynı evde aynı insana karşı hayatta kalma mücadelesi veriyorum. O da veriyor. Çevredeki arkadaşlar şimdiden akıl vermeye başladı. Hocam biliyorsun evliliklerde 7. yıl krizi diye bir şey vardır. Aman dikkat et, alttan al filan diye. Ben 7 senedir her şeyi alttan ala ala. Güneşi en son ne zaman gördüğümü hatırlamıyorum ya, alttan ala ala. Daha nereye ineceğim alttan? Bazı düz mantık bekar erkekler için ne var canım? Bir kutlama yemeğine çıkar biter falan. Bir erkeğe ölüm kokan bu vizyonsuz ve ucuz düşünceleri hayatındaki kadına asla açmasını tavsiye etmiyorum. Kafa parçalanma. Ömrüm boyunca şu yıl dönümü hediyelerine, organizasyonlara harcadığım nakitle. Şimdiye lüks bir okul falan yaptırmıştım biliyor musunuz? Lüks okul ha. Gerçi şu anki yani aslında parasızlık büyük bir dert değil. Asıl problem daha önce çok paranız varken şimdi çulsuz kalmış olmanız. Eskiden alabildiğiniz şeyleri şimdi sadece uzaktan izlediğiniz için depresyon daha büyük oluyor. Öyle. Yani aptan eşeğe diyor. Ay işte ne yapıyorsun sen ya? Ya ben daha 10 sene önce ne bileyim 2016'larda torbalarla para kazanıyordum abicim. Neler aldım o dönem? Üstüm başım lüks marka kıyafetler, güneş gözlüğüm ateş ediyor. Ayağımda 1000 dolarlık ayakkabılar. Bugün gelinen noktada üstümde o eski lüks markalarla metrobüse biniyorum. Aynı kıyafetler, hala marka. Eskimedi de kaliteli olduğu için. Cebimde İstanbul kart, onun içinde de ancak tek basımlık bakiye kalmış. Durum bu. İşte toplu taşımada da ne bileyim vapura bindim. Millet de bana bakıp içinden kesin şey diyordur. Hadi bakalım, sosyete de burayı buldu sonunda. Zaten az kalabalıktık toplu taşımada, biz siz zenginler eksiktiniz. Ne oldu artist? Altındaki cip dar mı geldi? Yakıt fiyatları mı büktü belini halkın arasına karıştın? Yalı çocuğu. İşte bu yüzden hem bu yıl dönümü stresinden kaçmak hem de biraz kafa dağıtmak için bu hafta sonu şöyle şehir yakınlarında bir yere, şöyle ne bileyim, Akyarlar. Akyarlarla Akyaka'yı sürekli karıştırıyorum bu arada. Akyarlar hemen şurası bizim. Akyaka'ya olabilir. Kısa süreli tatil pek çıkmıyorum normalde. Bu ilk defa bu kadar kısa süreli bir tatil olacak. Giderken evin kapısını bile kilitlemeyi düşünmüyorum. Markete gidip ekmek almak gibi bir şey olacak. Tatil, kedilerin mamasını koyup çıkacağız mesela. Akyaka güzel yer, yalan yok. Ama bir gece bana yani Bodrum'da yaşıyorum zaten. Anladın mı? Yani karım bazen diyor ki Kaş'a gidelim mi? Niye Bodrum'da yaşıyoruz? Kemer'e gidelim. Bodrum'da yaşıyoruz. İtalya, Sicilya'da deniz çok güzel. Bodrum'da yaşıyoruz. Mavi bayrak. Sicilya'dan buraya geliyorlar. Şimdi karım da direkt darlamaya başladı. Aşkım şimdi bu bir yıl dönümü tatili olacağı için oraya giderken yanına bilgisayarını, tabletini alma. 7. yılımız şerefine baş başa gözlerimiz içe bakarak gidiyor.
1: Gözünü seveyim yapma karıcığım.
0: Yani benim eşime saygım sonsuz ama yani o bugün var yarın yok. Sağ solu belli olmaz ama bu dijital cihazlar yani bu teknoloji, bu tablet benim ben de yani bana sonuna kadar sadık. Hatta eğitimle ilgili şöyle ufak bir kamu spotu tarzı video mu çeksem diyorum. Benim günlük koşturmacamla başlayacak. Sonra o işte Akyaka kaçamağını falan koyacağım. Neyse bunlara az sonra bu akşamın son anonsunda. Son anons mu onu da bilmiyorum ki saymadım ki kaç anons yaptım. Konuşacağız.

hallet, her şey yerli yerinde mi? Keyifler yerindedir umarım. Bu arada dışarıda lüks mekanlarda o kova kova tavuk kanatlarından yemiyorsunuz değil mi? Düştü fiyatı. Kanadın kilosu düşüyor yaz sonu gelince bir parça. Önce bir 6000 eurodan falan satıyorlar. Ondan sonra yine 325 liralara iniyor. Ben sadece şunu söylemeyeyim. Gidin marketten bütün piliç alın abi. Kilosu çok ucuz. 100 lira kilosu. Üstünde kanattan çok daha fazla et var. Evet kabul ediyorum. Bir kanat kadar lezzetli ve çıtır değil belki ama şu ekonomik şartlarda bütçemiz ya bize çıtır sevdamızı destekleyecek gibi görünüyor mu? Her anlamda. Ne yapalım? Ucundan yakalamaya çalışıyoruz hayatı. Neyse sizi içimi dökeyim biraz. Ben uzun süredir platonik olarak bir kadına hayranım. Çok eski bir arkadaşım. Nasıl? Biliyorum evliyim. 7. yılımıza giriyoruz dedik ya az önce. Bunun evlilikle ne alakası var? Allah insanlara artık birine uzaktan sempati duyarken, platonik takılırken belediyeden resmi ruhsat mı çıkartmak gerekiyor? Evrakları hazırlayıp masaya mı götürdün? İyi günler memur bey. Ben eski bir arkadaşıma karşı içimde tatlı bir hayranlık beslemeye başladım ve onun ruhsatını almaya geldim. Memur bilgisayardan bakıyor. Tamam da kardeşim siz zaten 2020'den beri evlisiniz. Sicilinizde kayıtlı nikah var. Bu neyinizde Allah aşkına? Orada cüzdandan bir iki tane yüzlük çıkarıp masanın altına düşürüyormuş gibi yapıyordu. Anlıyorum be. Peki şu yere düşürdüğüm şeyler. Kurallar da biraz esneklik ya. Ancak bir salak platonik aşk yaşamak için gidip rüşvet vermeye kalkar ama derinlemesine düşünce asıl tehlikeli olan ne biliyor musun? İş resmiyete dökülüp boşanmaya gittiği an o 3-5 kuruşun 1000 katını eski eşine, anladın yani hani parayı başka bir yere harcamış, sağ eski eşine tazminatları. Nereden nereye? İşin kötüsü geçen gün bizim hanımla birlikte arkadaş toplantısına gittik. Bu bahsettiğim eski arkadaş beni diğer insanlara tanıştırırken ne dedi biliyor musunuz? Ay tanıştım, bu bizim Şapşal Bayce işte. Karımın önünde rezil etti beni. Rüspa aldım, bittim o an. Daha asla kimseye aşık olmayacağım. Arkadaşlar bu bir show programı, show. Ben öyle hain kötü niyetli bir adam değilim ya. Birine bir söz verdim mi sonuna kadar tutarım. Beni bilirsin, zamanda söz yüzüğü bile takmıştık biz. Aslında bu söz yüzüğü mevzusu da bana kalırsa biraz garip. Yani biliyorsunuz değil mi? O yüzükle aslında karşı tarafa şu gizliden şu mesajı veriyorum. Hayatım ben söz veriyorum ki bir ara çok büyük bir aksilik çıkmazsa ve şartlar oluşursa seninle kesin evleneceğim. Bunun sözünü. Çok saçma. Kadın için de saçma, erkek için de saçma. Özellikle o nişanlılık dönemi. Mesela bir akıl tutulma. Bence nişan takıldıktan hemen sonra araya hiç vakit sokmadan direkt evlenmek lazım. Çünkü o nişanlılık süreci uzadıkça evleneceğiz kişiden çok fena, çok çok fena itilmeye başlıyorsun. Bak. Evlilik hazırlığı, o mobilya seçimleri, düğün salonu stresi filan, kavgalar ömür boyu daimi bir nefret körüklüyor. Ve bizim düğün zamanı. Karım geldi diye aşkım sadece 100 kişilik butik bir düğün yapacağız dedi. Bir baktım nikah günü. Anneannesinin yazlıktan komşuları, sitenin güvenliği filan gelmiş. Tamam. Dedim hayatım ben bu işi anlamadım. Hani 100 kişiydik bu insanlar bana. Sen beni hiç sevmiyorsun. Sen beni hiç sevmiyorsun. Ben manipülasyon. Evet. Şimdi kızı da anlıyorum aslında. Kim küçükken birkaç yıl boyunca gittiği yazlıktaki güvenlik görevlilerini çağırmaz ki düğününe. Yani bunu anlamamak için çıldırmış olmak lazım. Ya ama anneannesi tabii ki gelecek. Arkadaşı da gelecek yani. Kadının en önemli şey torununun mürüvvetini görmek. Kadının ajandasında başka hiçbir önemli madde kalmamış. Yani bir eceli bekliyor. Bir de torununun düğününü. O kadar. İki şey kalmış ya. Ailenin son bekar torunu evleniyor diye koca mahalle ayaklanmış. Kızı görmeye en yakın komşusuyla, güvenlik görevlileriyle gelmesin mi bu kardeşim? Onu söylüyorum.

0: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Karnın zil çaldığında
2: yüksek proteinli bir şey ye. Sardan tonlu aç ye.
3: Pilot garaj oto ekspertiz.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy.

0: 99 liraya. Lenovo IdeaTab Pro 2.2 GHz 8'e 256 GB 12.7 inç 3K Android tablet 19.999 lira vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Türksel çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Türksellilerin yanında Türksel çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Türksellinin gücü, Türksel çözüm gücü.
1: Türkcell'le bağlan hayata. Pop, pop, kral pop.
8: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.

Hepimizin bir mesleği var kanka. Sen mühendissin, o balıkçı, bir iki televizyonda yarışma sunucusu. Diğerinin ne iş yaptığı bile belli değil. Sağ taraftaki de mimar herhalde. Bir ikinin sağ tarafındaki. Sol, sana göre sol. Sana göre sol. Ben de komedyenim işte. Buradayım ve inanıyorum ki hepimizi bugünlere getiren, bu meslekleri seçmemize neden olan çocukluktan kalma garip travmalarımız var. Var. Komedyenler de mesela kendimden çok net biliyorum. Biz zamanında çok aşağılandığımız, sağda solda dalga geçirdiğimiz için büyüye büyüye bu mesleği seçiyoruz. Mesela ben 14 yaşıma kadar gece uyurken altıma kaçırıyordum artık. Büyük tuvaletime değil, o kadar da fazla ya, o kadar değil. Hayır. Ben de geriye dönüp bakınca anlamakta zorlanıyorum. Çünkü insan hani rüyasında şelale görür, nehir görür, küçük tuvaletini kaçırır. Bunu çok kişi yaşamıştı. Ama uyurken insan... Tıp dilinde uyur gezer diyebilirim. Benim o dönemki bana uyur yapar. Uyur kaçar. Ben öyle durumlara düşecek bir çocuk değildim. Ama ben küçükken ailemin tuttuğu Brezilyalı dadı beni yanlış eğitmiş. Suçu ona atıp sıyrılıyorum. Hala gülümsüyorum bu arada. Gülümseme gitmedi yüzümden. Evet. Benim Bay J'nin bu medya grubuna verebileceklerim potansiyelim çok fazla. Bu da dolaylı olarak size büyük faydalar sağlıyor millet. Dua edin bu işi kaybetmeyin. Yani boş kalan zamanlarınızda da benim adıma şu çılgın ikramiyeli şans oyunları için dua edin. Bay J kazansın Bay J. Söz veriyorum, ikramiyeyi kazansam bile her gün oturup 8 saat bu metni yazıp bu kapalı stüdyoda size 2 saat şov sunmaya devam edeceğim. Bodrum'u harikulade sularına girmek yerine. Şimdi daha kontrollüyüm. Yani en azından gece yatakta uyurken... Ya ben tuvaletini yapmanın aslında çok doğal ve kimseden saklanmaması gereken... ...doğal biyolojik bir aktivite olduğunu düşünüyorum. Ama kokulu doğası gereği arkadaşlarınızı sizden soğutacak bir eylem haline gelmemesi gerektiğinde... ...o tatsız gençlik tecrübeleriyle öğrendim. Evde yalnızken kapıyı açık bırakabilirsiniz. Değil mi? Ama en azından tuvalette yapın. Yani... Bu durum ilişkilerde çok komik olur. Flörtün ilk günlerinde o tuvalet kapısı sımsıkı kapanır, çıkmaz. Tuvaletini yaptıktan sonra da bir saat 45 dakika falan orada kalırsın, dağılsın, duman dağılsın diye. Birkaç ay içinde o kapı artık kilitlenmez. Birkaç ay daha geçer, hafifçe aralanmaya başlar. Evlenip aradan 7 yıl geçtikten sonra durum aynen şuna dönüyor. Gözlerinin içine bakarak ıkınan bir insan var karşında. Tuvalet kağıdı ver! Ya bu çok doğal bir evrim. Yani eğer evliliği kötülememde ve bitmesinde en korkunç, en pis kokan sebeplerden birinin buru olduğunu düşünüyorsanız vallahi yanılıyorsunuz. Bu değil, bu değil. Ben size bundan çok daha kötüsünü söyleyeyim mi? Evde bir anda yeni bir sevgili, yeni bir flört bulduğunuz ortaya çıkabiliyor. 7 sene sonra birdenbire evde o açık duran tuvalet kapısı tekrar sımsıkı kapanmaya başlıyor. Anladın mı? Hayatım sen tuvaletin kapısını mı kapattın? Hayırdır? Sen içeriden panikle bağırıyorsun. Yok ya, kapının arkasına bir şey düştü, ben o yüzden, yoksa her şey aynı. Hey gala Perşembe Gecesi şovunun bu haftalık anons paketimizin de böylece sonuna geldik. Çeneme, çocukluk travmalarıma ve bu akışa katlandığınız için yine teşekkür ediyorum. Kulaklarınıza sağlık. Benden bu kadar. Bye. Hadi bakalım yarın yine aynı saatte görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
1: Bugün Getir Büyük'te 180 gram Pınar Labne 62 lira. 15'li CP yumurta 75 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
3: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında e-devlete aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.

Ayrılık unutanlara mahsus. Ben seni unutamadım ki. Ben senden ayrılamadım ki. Yıllar, yıllar neleri götürdü özünden, neleri unuttu yüreğin. Sele mi kapıldın yoksa İstanbul yamacında?

bizim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.